Yusuf D. Cash. Telegani beat. Ana balası rişka bu kajusun drasını muşk. Bir şey alacın rıbaka bu kumum. Fanfanı bu gerepse. Yaşkan